Muharin şeybe muzun tut ve birey ferbes nani hu na itev nu tev yotim bin şo iso bin nutu bin sotir. Isus be Christus ja friski vazini guna ver vaysiniro var heiron af şoptiniro fufte soiron. Af ti tutina vintin çari yatay onu say. En sof onmarin ti hoyro fobos ente vare heiron. Kin bay.